0: Kobanê û min bicevra xelê tevahî Kurdên ku ji bajarê Kobanê ne.
1: Bele temaşvanın önce bir viyava ya mahatın davya bültena vedem jmereji. Hatta carak edin bin xeru koşede. Odem daş be.

0: Že da vendar učenike nalaže da me ja baš bit gelhe ona bogeš teka učen, ja da mi žemira behdinam, sen učen da smetkite.
1: La Sbeni ovo leći no mu baš rekrna ovo imamo sajana, o ata imamo sajana da zbekara vno, čuka ba fi ta'limat leći hod imamo sajana mu mfakka, da zlakar hod urtu leći no da
0: sajana. Azire perverde, hukumata kar, brekar jari ma kurdistan evra gant. Subay imamo sajana, veki berevkari bosala nüya kandine, peyvendi bin navenden kandine vedki. Evro dumayı roja bovar girtna muçeyi bişeveye kaş. Evropê ve herkesi hejmara bankiya hejmari min nebit muçeyi ver nagirt. Ligori divçonin kanala heşt tijikirna forma hejmari min berdavam dibe. Baya pazar en İran'ın rağı hatı da Bersi Vayrış'ın Amerika davana binge hezin Amerikalı Ürdün'e barmanç gürtüyor. Ürdün'ci rağı hatı o ana Bersi Vayrış'a İran'ı dayan.

ja Vembrandt'ın evi, Dertanga Hürmüz, Derbaskirine. Deste operasyonun bazırganı ya Britanya jı, evar ya roja ek şembi. Avan aragahant, bir roja şembi, gemi ya nav çalgir, le deme derbazbuna aveda, nav Dertanga Hürmüz eda, jederin nediyar be azife hatiye ledan, yani armanç hatiye girtin. Eve ev. Şöyle ekledi ve dalsa ben eser ahfne Donald Trump. Donald Trump her vakit vaktet ahvet. Demek evrol ser babet ekip ahvet. Sabahı demek ekledi babet ekledi etti. Gelecek jarahın cihazın seri el xoşu ve dünyayı şişevandı. Serbuki Amerika bojara ekledi. Tekez dikit. Ev reyke nadın İran bıbda hudana çeke atomi üdbeşeci. Eğer İran hudana çeke atomi ba, bıpışt rastı ve İsrail netme. Paşan, Armanca duem yave Amerika div da ji Avrupa yan ji cihek edi dabit. Donald Trump de hevdit ne ek eda le egel Fox News. Ama şa bewe çende kiriye ku peytiviye ev desuverdanin le rojalata navarast bikin jbo vergertin arre giriye le İran'e ku çeke atomi dji İsrail'e ulatin devere bekartinet. Donald Trump de beje ji çeyt bit İran bezar kerbet beli de dumahiye da Amerika kontrola dertanga hırmız dike tunu keji dertanga avanj tavahiya minan pakış kiriya eveji behefkariya sunurdar ya olatinti.

Siyasetmedara Kurt İlham Ahmed dezanin ku tamamkirina proseya entegrasyona hezen Suriye Demokratik Hesedev saziyen ve dinava saziv dezgen

Başla. Bebeğinizse baba tiki diken. Konsoli Nöy Baritanya ile Haremi Kurdusan, Daçeta Şakami, Salim İslemani. Am Şakama ba lekhoman ba sahola kan asrawa. İtir khuane bana o banga kan isir Şakam taqiyya kata. O lem uenana yani lafi badassu ve hendik khuani jora u jori dike ma paqli surak rawa badassu yeti khuan. Konsul khani gishti Baritanya jle posteki da la Facebook. Am uenana yi blog kurdu toa. Keçen ve neki konsul gishti Baritanya. Ama jabu akal lekem sardani da bu Sulemani Holyvery konsul gishti man berdo bo sahola ka bo itam uchej le khwarna shaqami bana banga kan yarimi kurdusan war bigret u taqiyam kato ke gishlana Sulemani konsul gari gishti Baritanya la ulera man jabu ka ka konsul gishti Baritanya le shaqami sahola ki Sulemani le fiki jgeri bada sto le gal masta u sherbati hanar u paqli surakra u fal u dash khwardu le galia ja lesi abi 2026 Konsulgari gishti Baritanya le hawler konsuli gori wa Holyvery lokate adabeta konsuli gishti nui Baritanya le hawler. Babina Türkiye. Kim kesman hen na bangi qawi Türkiye man nabis bekat